0: Sozusun. Sıkı dolu yapasın.
1: Sıkı dolu yapasın.
0: Kapanamadın var.